them there. Şaşırdık mı? Hayır. Kaçırdık mı? Keyif. Sizi düşürdük mü? Zayıf. Hayır mı lan, ne iş? Yine sövüş sayış. Biz ne köleyiz ne reis. Size çalışmayı söyle.